0: Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
1: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
0: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
1: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
0: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: emek veren kazanır.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, h

0: Alle, alle! Nein!
1: Will!
0: Mom!

Quiet! Hmm? Hmm.

Huh?

gezen çok okuyanla Gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca Haklı Karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla

0: öğren uygula. Ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte. Haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede. Vıy vıy hay hak bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın.

0: Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
1: Aa, ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
2: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
1: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
0: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
3: Seksek mi?
0: Evet, çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
4: Burası da neresi?
5: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
0: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
3: Sonra.
0: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
2: Şimdi sıra bende.
6: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet.
2: Hop, hop. Çizgiye bastın Ozan.
1: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: İşte başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek seksek. Hop hop hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
6: Hadi Ozan, yapabilirsin. Oh. Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan, devam et.
0: Burası neresi ki?
5: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
2: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
4: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
2: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
3: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
5: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
5: Hı?
2: Ne çizdi öyle?
3: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
6: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
7: Bu nasıl bir oyun ki?
3: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
3: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
3: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Arabalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Güzel. Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru.

0: İyi bir itfaiye eri ayaklarını zamanında indirir çünkü. Ha? Ha, uhay. Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Ha, dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Ha, neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Siz siz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Ha, bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ya bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Gangın var.

Masum bir yavru kedi. İtfaiye. Ya itfaiye çağırın. Ha bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hı? Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
4: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtre.

0: filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
1: Memnuniyetle.
2: Dumana girme.
1: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Keke her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
1: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
0: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
0: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
1: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
0: Aa, ne oldu Tunacığım?
1: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
1: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
0: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
1: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
0: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
1: Söz mü?
0: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız.

0: Ne dersin?
1: Bowling yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
2: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
0: Size de kolay gelsin hanımlar.
1: Sağ ol baba.
2: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Kısır hazır.
1: İki, börek.
0: Fırında pişiyor.
1: Üç, sarma.
0: Dünden hallettik, dolapta.
1: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
0: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
1: Bak, hepsi tamam.
0: O zaman aferin bize.
1: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
0: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
1: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
0: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
1: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
0: Ne oldu kızım?
1: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
0: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş, oku bakalım.
1: 4 yaş pasta.
0: Tatlıyı unutmuşuz.
1: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
0: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
1: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet, istiyordum. Ama artık imkansız.
0: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
1: Ama anne, pasta yapmak zor iş demişti.
0: Biz de kolay pasta yaparız.
1: Kolay pasta mı?
0: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
1: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
0: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
1: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
1: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
0: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
1: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
0: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.

0: puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın, 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle ikinci katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım ikinci sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: harika oldu. Listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli toka mı takacağım?

0: Günaydın Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Gayret.
2: Dayan Yaman, dayan.

0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be! Dünya varmış. Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
1: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl...

0: nasıl görebiliyoruz?
1: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
0: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
1: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
2: Evet.
1: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan. Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın. Gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?

0: tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
1: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yaman'cığım.
0: Teşekkür ederim profesör.
1: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyebilir.

0: beslenmeliyiz.
1: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
1: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hayırlı sabahlar Bodul. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi, sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine.

0: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım. Şimdi sıra bende. Ah!
1: Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
2: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?
0: Özür dileriz Müştem abi.
3: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
2: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Allah'ım, burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza.
0: İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
3: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
1: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
0: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
3: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
2: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
2: Tamamdır.
0: Allah! Yemek mi yiyeceğiz?
1: Yok, hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız.
0: Yemek?
1: Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Ha? Eyvah arabam.
4: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
4: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
1: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
2: Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor.
2: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
6: Sürpriz!

0: ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken...

Kara, keçe, sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Biliyorum canlarım, biliyorum. Beni görmek de ayrı bir güzellik, öyle değil mi? Sağ olun, var olun. Sevmek, sevilmek çok güzel şey arkadaşlar. Birbirimizi severiz, doğayı severiz, ailemizi severiz, bayramları severiz. Aa, bayram deyince aklıma cuma günü geldi. Cuma, müminlerin bayramıdır. E madem laf buraya geldi, var mısınız cuma gününü bayram yapacak sünnetleri çizmeye? Oo, siz hiç düşünmeden hazırsınız. Seçim yapmak çok zor. İkinizi de kırmak istemiyorum. Kara mı olsun, keçe mi? Keçe mi olsun, kara mı? Buldum. Ben başlıyorum. Şaka yaptım, şaka. Açılsın yeni sayfa. Başlayalım karayla. Yağmur mu? Cuma günüyle yağmurun ne alakası var acaba kara? Ha, tamam, şimdi oldu. Cuma günleri banyo yapıp temizlenmek sünnettir çocuklar. Zaten bizlere de temiz olmak, mis gibi kokmak yakışır değil mi? Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir el. Buldum. Hemen de anladım. Önce vücudumuzu temizledik. Ardından tırnaklarımızı keselim ki tam olsun. Temizliğimize her zaman dikkat ettiğimiz gibi bayram, kandil ve benzeri özel günlerimizde de dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakalım kara bize

şimdi ne çizecek? Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Bir elbise, şık ve güzel. Temiz ve şık bir elbise daha. Bitti mi? Demek bitti. Hiç de detay vermedin sanki ama. Tamam, buldum. Bayrama yakışır şekilde en güzel elbisemizi giymek cumaya çok yakışır. Çok hızlıyız bugün. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. El mi? Üzgünüm keçe. O el az evvel çizildi. Demek o el bu el değil. Bakalım ne çıkacak? Tamam, şimdi oldu. Güzel kokular sürerek mis gibi kokmadan olmaz değil mi? Güzel koku sürmekten peygamberimiz de çok hoşlanırdı. Hatırlattığın için teşekkürler keçi. Oh, mis gibi koktu. Cuma gününü bayrama çevirecek sünnetleri çizmeye devam ediyoruz. Kara, hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama bu çok kolay oldu. Her gün Kur'an okuduğumuz gibi cuma günleri de mutlaka Kur'an okumalıyız. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür çocuklar. Güzelce hazırlanıp camiye gideriz. Cuma namazını hep birlikte kılarız. Cuma bayramı dediğim böyle olur. Yine bize çok güzel şeyler hatırlattınız çocuklar. Çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar tertemiz, mis gibi, bayram gibi neşe dolu günleriniz çok olsun çocuklar. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?

0: sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış be.
1: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
4: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
4: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için.
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneş.

0: denizler, maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın, denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
1: Tamamdır, harika oldu.
2: Çocuklar gelin bakın. Alesef Mehmet, herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
3: Wow, bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
3: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde, dal çık.
2: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
5: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
6: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?

efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi. Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: dünyanın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki. Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: biliyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda galip, tedbirde mülayim diyorsun yani.
3: Tamam.
0: Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
4: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
0: Lafı bile olmaz hocam.
4: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
5: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
4: Ben kalan hasırları getireyim.
6: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
5: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
2: Ya. Bu Ali ne diyor?
6: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne âlâ.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
6: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden.
2: Ne alakası var? Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.
0: Çamur.
2: Yüzük.
6: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.

0: Hayır.
1: Nasıl ya? Bilemedin mi?
0: Bilemedin.
1: Bak şimdi tam geliyor.
0: Dur, anlatma.
1: Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
0: Hayır.
1: Emin misiniz?
0: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
1: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
0: Hayır.
1: Allah Allah. Emin misiniz?
0: Evet.
1: Tamam buldum. Siz tam...
2: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
3: Buradaydı. Ne oldu ki?
0: İşte geç kalmamızın sebebi.
2: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
1: Tamam buldum.
0: Selim.
1: Tamam tamam.
3: Aa, tarihi yüzük.
0: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
3: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
1: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
3: Belki de sihirlidir.
2: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
3: Bir kere takayım ya, ne olur.
0: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
4: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
3: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
0: Ali!
4: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
2: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
4: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
0: Ne demek hocam? Anladınız mı?
4: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
3: İşte bu.
0: Allah! Aklımı aldın Galip.
2: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
0: Sonra hocam?
4: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
0: Canlarım ya!
4: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
0: Hocam?
4: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
2: Peki hocam bu yüzük?
4: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
2: Nasıl yani hocam?
4: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
2: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk.
3: Hocam anlattınız mı yoksa?
4: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
3: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hep...

0: tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
1: Yüzük onun da. Bu şekerler kimin peki?
0: Amca bu haberi o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
1: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
0: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi? Bilmiyorum. Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da bir teyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi yoyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
3: Doğru!
2: Anne! Anne!
4: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
4: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor.

0: bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yela.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? İçinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım.
1: İmmi,
0: Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U, A.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Hay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam. Fiu diye uzaya fırlasa.
0: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. Hadi biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
3: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat, bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
2: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
2: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
3: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı...

0: olmuş. Öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
1: Tüh be.
0: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine, kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
2: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
1: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
2: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
3: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
3: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
2: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
1: Hey, yaşasın dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat, aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
1: Tellal'dan.
0: Evet, doğru. Bir puan senin oldu.
2: Peki, yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
1: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
2: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
0: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
3: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
2: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Dikkat balonu.
3: Her gün büyüyor aile.
1: Dans ediyorum.
3: Asıl ben ediyorum.
0: Hay Allah. Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
3: Ben.
0: Tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim. Ha?
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu? Aa, yeter ama Eymen.
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
0: Ha? Ben mi demişim?
2: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
0: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
2: Ne?
0: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi.
1: Şey...
0: Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin... ...kusurunu örtmüş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.

0: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
1: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.

0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
8: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı?
2: Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay'da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım, fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen, roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim.
2: Hı.
3: Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
0: Düştüm.
3: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
3: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
0: Buranın hali ne böyle?
3: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
0: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
1: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
0: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
3: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
1: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
3: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20.000 kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
3: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.

0: bakalım.
1: Ne oldu anne ya?
0: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
2: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
3: Al dayı.
4: Hıh.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Bak anneciğim mi izle? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Değil mi?
1: Zeki!

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ben de.
1: Yok, hayır. Hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni. Elim sende.
0: Hızlı koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı. Ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle. Şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
0: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
0: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayır.
0: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
0: Baba baba, kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
0: Evet.
3: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
0: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
0: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
1: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam.

0: Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
1: Evet.
2: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
1: Tamam.
3: Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
4: Evet, acaba ne olacak?
5: Nem nem. Taze oyuncak.
1: Mumuni.
5: Nam nam.
4: Babam Mumuni'ye dönüştü.
3: Hepimizi yiyecek ya.
5: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
1: Ayı minnak.
5: Minnak ama lezzetli.
3: Kaç beyaz tavşan, kaç.
4: Dur Mumuni.
5: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
3: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
5: Nam nam nam nam nam.
4: Şengül'üm de gitti.
3: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
5: Nam nam nam.
3: İmdat, Mumuni beni yakaladı, imdat.
5: Nam nam.
4: Bırak kardeşimi Mumuni.
5: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
4: Yakalayamaz Mumuni beni, yakalayamaz.
5: Nam nam nam nam nam nam.
0: Seni Mumuni, seni. Her şey iyiymiş.
5: Nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam.
4: Merhaba yemekçi hanım.
0: Merhaba.
3: Bir müşteri bey gelecek.
4: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
0: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
3: Menüde ne var yemekçi hanım?
0: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
4: Yaşasın, bayılırım.
3: Ben de.
4: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
3: Çorba.
4: Şimdi sıra bende. Köfte.
3: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
4: Hayır, sıra bende.
3: Ama yemekler bu kadar.
4: Abla hadi oynayalım. İstemiyorum.
3: Ama daha Bey Adem gelecek.
4: Oynamıyorum.
3: Neden ama?
4: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
3: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
4: Yok ki.
3: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
0: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
3: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
4: Ne? Ayran.
3: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
4: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
0: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
4: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
3: Tamam.
4: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
3: Biz de sizi bekliyorduk.
2: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
4: Evet. Size rezitriyon burası.
2: Rezitriyonsuz asla gitmem.
3: Çorba alır mısınız Bey Adem?
2: Almam mı? Alayım lütfen.
4: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğinden.
2: Ne? Brokoli çorbası mı?
4: Evet efendim.
2: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
4: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
2: Çok şakacısınız.
4: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
0: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
4: Ekmek, tuz.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Afiyet olsun.
4: Hayır, olamaz.
2: Ne oldu?
3: Besmele çekmeyi unuttum Bey Adem.
2: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başımdan almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
4: Üzülme, çaresi var Bey Adem.
3: Bizden sonra tekrarla bakalım.
2: Tamam.
1: Bismillahi.
2: Bismillahi.
1: Fi evvelihi.
2: Fi evvelihi.
1: Ve ahirihi.

0: ve ahirihi, bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
1: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
0: Hı?

0: Şurası daha uygun sanki. Hı? ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Ah. Aman aman. Oh. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş.

0: Derine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Nasıl isterseniz Nil Sultan.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız.

0: Kartoffel, bisschen Lückebus.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak, dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.

0: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
1: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
0: Ah, yoksa bulmaca mı?
2: Nil için özel hazırlık yaptık.
3: Benim için.
1: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
3: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
0: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.

0: öğrenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
1: Hepsini mi?
0: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
0: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bakanı buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, hı? Ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım ben neyim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.

0: Ama ikimiz yapacaktık.
1: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
0: Oldan nasıl alacağım?
1: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
0: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
1: Nasıl? İyi mi?
0: Dur. Şimdi bir adım sağ.
1: Oldu mu?
0: Tamam yeter.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.

0: İşte bu, harika.
1: İşte bir ödül harfi daha.
2: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
0: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
2: Peki öyle olsun.
0: Sonuncusu da İ. Özveli.
1: Bulmacanın cevabı Özveli Arif Baba.
2: Barek Allah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
1: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
2: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
1: Kim bilir aklına ne geldi?
0: Hadi gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
2: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
6: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
7: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
1: Buyur Hakkı Baba, otur istersen.
2: Kaldığın yer.
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
2: Biz de görmedik Hakkı Baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
2: Ne lazım Hakkı Baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
2: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
1: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Hadi selametle.
1: Nerede kalmıştım ben? Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
2: Şaşkın ya.
1: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı Baba.
0: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
1: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
0: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
1: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
0: Güzel, çok güzel.
1: Estağfurullah.
2: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
0: Eyvallah Haruncuğum.
1: Hakkı Baba.
0: Ne oldu Emin?
1: Şu bizim İsmail değil mi?
0: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.
2: Limonatam var. Buz gibi limonatam var.
3: Ver bakalım bir bardak.
2: Hemen abi. Bereket versin. Limonata. Buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
1: Ben gerçekten şaşkınım.
2: Ben de.
0: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
1: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
0: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
0: Açmazsa biz de açmayacağız.
1: Peki İsmail bize derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı Baba?
0: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
1: Neylerse güzel eyler.
0: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
4: Ben seni anladım Hakkı Baba. Senin canın çay istemiş. Fatma ve Zehra bahane.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Selim.
4: Kaçmaz. Madem kızların ortada yok, bugün de servis yapmak bize nasip olsun.
1: Olmaz hocam. Bu iş bize düşer.
4: Peki. Israra hiç karşı koyamam.
1: Sen niyet ederek hayra girdin. Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
2: Hayır demek mümkün değil.
0: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: İsmail'den ne haber?
1: O gün siz kalktıktan sonra Taşan'a geldi.
4: Sordunuz mu bir şey?
2: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
1: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
4: İyi yapmışsınız.
5: Selam.
1: Oy.
5: Özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
1: Zehra abla aklımı aldın ya.
5: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah. Pek akıllısın Emin.
4: Şimdi de gönlünü aldı.
1: Gerçekten de aldı.
4: Evet Zehra. Telaşlı gördüm seni.
5: Öğlen Taşan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
4: Sorma. Hakkı Baba ve çocuklar da görmüşler.
1: Başka bir şey söyledi mi?
5: Ailesine biraz maddi destek sağlamak istemiş.
4: Ne güzel işte.
5: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
1: Canım, bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
4: Ha, ben de mısır satardım çocukken.
5: Ne bileyim işte, çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
1: Ne diyeceğiz ki?
5: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
4: Yok, olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
1: Peki ne yapacağız?
4: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
1: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
4: Aynen öyle Emin'ciğim.
1: Hakkı Baba'dan akıl alsak mı?
4: İyi düşündün. Hadi çıkalım.
6: Çok iyi fikir ya.
5: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben Hacer'e söylerim, güzel bir poğaça yapar.
5: Ben de gidip yardım ederim.
0: Güzel olur.
6: Ben de mısır kaynatırım.
4: Bana bakın, ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti, yeter de.
1: Yok hocam, sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
2: Ne? Benim niye haberim yok?
4: Yo, haberin var.
5: Ne zaman söylediniz?
1: Az önce.
2: Tamam. Ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
1: Tamam, mısır işi bende.
4: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
0: Hadi çocuklar, akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
2: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı Baba.
0: Doğru dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
4: Merhametli insanın hali başka oluyor.
5: Ben de son işlerimi halledeyim.
0: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
5: Tamam Hakkı Baba.
4: Biz de gidelim artık. Hadi selametle kalın Hakkı Baba.
0: Siz de çocuklar.
1: Gördün mü bak, aynı yerde.
2: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
1: Yaklaşalım bakalım iyice.
2: Görünce ne yapacaktık? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektik.
1: Harun ya.
2: Şaka şaka. Görmezden geleceğiz biliyorum.
1: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata. Buz gibi. Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
2: Poğaça. Sıcak poğaça.
1: Allah'ım, inşallah görmezler. Aa İsmail, kolay gelsin.
2: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
1: Size de kolay gelsin.
0: Ne yani? Hiç satamadın mı?
1: Kimse demedi ki bana çok bağırmam lazım diye.
4: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
4: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
1: Biraz işte. Limonata da içen olmamış pek.
2: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım.
5: Ha? Ne?
2: Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
5: Ha şöyle.
0: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demektir.
6: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
2: Ben bildiğinizi bilmiyordum.
0: Neyi?
2: Benim limonata sattığımı.
0: Bilmiyorduk zaten. Seni satarken görünce öğrendik.
2: Şaşırmadınız mı?
4: Neden şaşıralım ki İsmail? Doğal bir şey bu.
1: Biz de kendi evlerimize destek olmak için poğaça ve mısır sattık.
0: Rabbim yardım edenlere yardım eder. merhamet edenlere merhamet eder. Senin ailene destek olmak için limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
2: Allah razı olsun.
4: İsmail.
2: Efendim hocam.
4: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
2: Yok, olur mu öyle şey?
0: Olur olur.
4: Parasını almazsan istemem.
6: Şey. Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
4: Bismillah. İsmail, bu ne?
2: Limonata hocam.
4: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
0: Neden çok az satmış anlaşıldı.
4: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayacağım dediğinde kimse itiraz etmedi. Herkes içecek bunu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gündüz Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün...

0: Hangi mesleği anlatacağım size? İllüzyonist değilim.
1: Bakayım. Balıkçı da değilim.
0: Ben bir pilotum.
1: Bir astronotum.
0: Bir postacıyım.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi... Bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. aynını yaptın.
0: Peki işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden, yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
0: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
1: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
0: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
1: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca, ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
0: Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
0: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
1: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
0: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
1: Ne yapacaksın?
0: Birazdan görürsün. Olamaz.
1: Ne oldu?
0: Az önce pencerenin kenarına bıraktım, karınca tekrar içeri girmiş.
1: Evet evet, ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
0: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
1: Evet, bakıyorum.

0: リリンク中。
1: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
2: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
4: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti. Hatırlayın, senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
5: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
5: Şöyle dedi. Şöyle.
1: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.
5: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
6: Demek öyle incim.
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
6: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
1: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
6: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
6: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
5: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme, sıranı beklemelisin.
6: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
6: Sıra sende.
1: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
5: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
6: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
1: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedim mi? Ben.
5: Hayır, kutunun içinde benim görüntüm vardı.
2: Hayır, benim.
3: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
4: Ama ben kendimi gördüm.
6: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
0: Evet.
6: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
0: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
4: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
6: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
5: Nasıl yani?
6: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
1: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
6: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim.
0: Hey!
6: Bu arada...

0: da bu anların fotoğrafını çekin, sevgi rozetini kapın.
1: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
2: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
3: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
2: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
4: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
3: Elbette.
5: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
6: Sütlaç, neyin var?
7: Biraz canım sıkkın Lila.
6: Anlatmak istersen seni dinlerim.
7: Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
6: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
7: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
5: İşte bu. Poz verin arkadaşlar.
1: Araba. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
5: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
1: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
5: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
6: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
5: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
1: Tamam.
4: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
8: Sevgiyi paylaşmak besler.
1: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
5: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın Sütlaç'a destek olduğu gibi.
0: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: 今天一吧。
1: 哦，쑥쑥얼음비트하네öğ r e t m e n i m öğretmenim. Ben süt alacağım.
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim.
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
4: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
4: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım.
1: Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
5: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
4: Bu bir çamur yengeci.
3: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
5: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
0: Geçmiş olsun yengeç.
2: Bu macera beni acıktırdı.
3: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
2: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
3: Hayır Kıpır, yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki?
4: Ve mikrop nedir?
3: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
5: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
5: İşte mikros. Kop! Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
3: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
2: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
4: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
3: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
5: Hadi o zaman yüzgeç.

0: acaba sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki.

0: Bella Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar.
3: Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi.
1: Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
4: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
5: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
5: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
5: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
4: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
4: Her şey yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
5: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
4: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
5: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
3: Diye düşündü. Kararını verdi.
5: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
3: Sonra?
5: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
3: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: ¿Ustedes? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Evet. Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Evet. Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi. Dönme dolap. Doğru dedin, tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki... Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari. Haydi bismillah. Yok yok, Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan. Haydi bismillah. Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse. Ya Allah. Ya bismillah. Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
2: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
0: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği? Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım? İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.

0: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
2: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
3: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
2: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
3: Ama şey için dedim.
2: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
3: Sen bilirsin.
2: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
0: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
0: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
0: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
0: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
0: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
0: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
0: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
0: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
0: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
0: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
0: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
0: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
0: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
0: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz yat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
0: Ay.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Ha?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Lop Arena'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hanif. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip iş.

0: Kaçtıysa maç kesin bizim.
1: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Murat topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
0: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
2: Yok. Hiçbir zorlama göremiyorum ben Halim'cim. Gayet güzel topu oynuyor.
0: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
2: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
3: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
4: Elimden geleni yaptım ben.
5: Evet elinden bir şey gelmedi. Gördük.
4: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
3: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
6: Evet, yenebiliriz.
4: Ben o kadar emin değilim.
6: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
3: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
6: Evet, ben de.
3: Ben de.
4: İyi, tamam. Hadi başlayalım.
3: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
7: Evet Veli. Orası senin bölgen.
6: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
3: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
8: Evet Cemil. Çok iyiydi.
9: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
3: Tamam tamam. Gevşemeyelim. Hadi tekrar. Bir gol daha.
10: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat. Önü boş. Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak!
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak!
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
4: Gol, gol, gol, gol. Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurtalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o. Miskin
0: mi? Evet evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.

0: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
1: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
2: Sağ olun Osman hocam.
3: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
4: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
5: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
3: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
1: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
4: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
3: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
1: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
5: İyi akşamlar hocam.
2: İyi akşamlar.
6: Yarın görüşürüz hocam.
1: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
7: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
4: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
3: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
5: Gerçekten sağ olun. İyi maçtı.
0: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
8: He, ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
0: Kuşa.
8: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
9: Bir su vereydin bari hayvana.
8: Verdim, vermem mi?
7: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah.
0: Ne diyor bu?
9: Bilmem ki.
7: Bak.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca baba?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı?
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
0: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
0: Yaşasın. Oturan adam. Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam o. Oyuna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
1: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Biraz gıdıklanacaksın baba.
2: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah sonra bize emanet anne.
3: Siz biraz uzanın.
1: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
3: Tedavimiz uzun sürecek.
2: Tedavi mi?
0: Evet.
3: Aman Allah'ım.
1: Ne oldu? Ne var?
3: Yüz derece.
0: Şimdi ne yapacağız? Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
3: Peçete yazman lazım.
1: Reçete o reçete.
3: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
1: Su mu?
3: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
1: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
1: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
0: Mikrop kaçmış vücudunuza.
1: Nasıl oldu acaba?
3: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
1: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
0: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
1: Karga sesi mi o?
0: Evet.

0: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi.
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kaç, kaç. Git buradan.
3: Hadi uç bakalım.
2: Çak. Hop. Abla.
3: Hep de inanıyorsun.
2: İnanırım tabii.
3: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
2: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
3: Kaş.
0: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
0: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
2: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
3: Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
2: Ne yapacağız peki?
0: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
0: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
3: Şey, baba, sanırım ben de yokum.
2: Ben de.
0: Demek yalnız kaldı mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
4: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
3: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
4: Hadi başlayalım.
3: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
2: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
4: Acaba kim gelmiş olabilir?
1: Halam!
5: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
4: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
3: Kargaları kovalıyor. Ha?
5: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
1: Tamam.
0: Abla, hoş geldin.
5: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
0: Ah, bu da ne?
1: Sürpriz.
5: Seni emekli etmeye karar verdik.
4: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
4: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oh, hala da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
1: Verim.
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok.
3: Yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Acil ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma ağa.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Pe.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar verin.

0: Buradan bir tane daha. Bak bak bak. Gizle de öğren uşağım.
1: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
1: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
1: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
1: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
4: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
1: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkar. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13.
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: 라벤의
1: 라벤의 라벤의
0: 아빈!
1: 아빈!
2: 아빈!
0: 아빈!
1: 아빈!
2: 아빈!
0: 아빈!
2: 아빈!

Yeah.

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek. Hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi
7: uzan, yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi uzan, devam.
0: Burası neresi ki?
5: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
2: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
4: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
2: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
3: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
5: Hadi, mağarada kim varsa dışarı çıksın.

0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
2: Hı? Ne çizdi öyle?
3: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
1: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
4: Bu nasıl bir oyun ki?
3: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
3: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
3: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera. Yaptım.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de love. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh. Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişler...

Bu takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Ha, bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Şimdi bir araştırma yapmak için

0: çıktın Uhay?
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okulla geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar.

Köln işi biraz zor. Vito, Plank, Ton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl su sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Aa, bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Gulu gulu mu? Hindi mi alayım? Bütün hem de. Anne şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Kuşmuşum. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: Ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimde?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimiz de bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir...

0: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
1: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
0: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da iki. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
1: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
0: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
1: Yani 4 kaşık.
0: Evet şefim.
1: Bir, iki, üç, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
0: Sırada sirke var. Her litre için 1/2 bardak üzüm ya da elma sirkesi.
1: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için 1/2 bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
1: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
0: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
1: Ben hallederim.
0: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
0: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
1: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
0: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
1: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
0: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
0: Havuçları da ben keseyim.
1: Ben ne yapacağım?
0: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
1: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
0: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
1: Ha, anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
0: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam şef.
0: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
1: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
0: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
1: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
1: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: 1 ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
1: 1 ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
1: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın. Olmaz canım.
1: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
1: Ya.

0: Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın yavrularım.

0: nasıldı?
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın?

0: acaba?
1: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 1 başla.
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
1: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
1: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
1: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
1: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
1: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
1: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
1: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes...

0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
1: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
1: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
2: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
2: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Aa, evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.

0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
1: İyi bari. Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Aa, evet. Harika fikir.
1: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak. Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
1: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
2: Olur ama bir şartla. Hı?
1: Şart mı? Neymiş şartı?
2: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte gidiyorum.

0: Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müjdemi abi, dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müjdemi abi.
2: İyi misin Müjdemi abi?
1: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşen bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama... burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet. Ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: da ona göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçaları da başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler. Git onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: Hah, işte oldu bile.
1: Şey, yayların ayarını yapmamız lazım galiba.
0: Deme ya. Hadi devam edelim.
1: Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
2: Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Ne?
1: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
0: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

Harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık.

0: Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim, tek başıma çalışmadım. Sağ olsun, bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.
0: Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Su. Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el.
1: Ha, şimdi anladım.
0: Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. Üç mü? Demek üç. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. Üç yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmayı hatırlatmayın. O kadar yaptık ama yarışmaya katılamadık.

0: yapmadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
1: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah.
2: Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen

0: kenara çekin ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
1: Tamam kardeşim, hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
2: Bu mu? Uçmadı hani. Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk.
1: Emriniz olur efendim.
2: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
4: Hayır! Hayır!
0: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
4: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
2: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
5: Ne sandı?
0: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet. Hayır.
0: Hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
6: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
4: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
1: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
0: Gelirdik hocam.
6: Sağ olun, Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler, dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
0: Hediyelere bayılırım.
4: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
6: Hadi o zaman, iyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.
0: Allah! İmdat!
3: Çamur! Çamur!
4: Dikkat et Salih.
0: Tamam tamam, sorun yok ya. İniyorum. Çok acıdı Selim.
5: Ah canım benim.
4: Verilmiş sadakam varmış da bir yerini kırmadan atlattık. Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
0: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
4: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
1: Ne? Hac mı?
4: Evet, hacdan.
1: Umre olmasın o?
4: Umre mi? Yok, hacdan.
1: Umreden.
4: Hacdan.
1: Umreden.
2: Arkadaşlar, neden Bayram Hoca'ya sormuyoruz?
0: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram Hoca da geliyor.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam. Hocam.
6: Efendim?
4: Hocam siz hacdan mı geldiniz?
1: Umreden mi?
6: Umreden.
4: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
6: Evet, gittim.
4: Kafam karıştı.
6: Çocuklar, hem umre hem hac için aynı yere, yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
3: Ha!
6: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey

0: dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın. Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimiz'i ziyaret ederiz.
1: Hocam çok güzel.
0: Öyle.
1: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
0: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
3: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
3: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
3: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
3: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
3: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
3: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
3: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
3: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
3: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalarız.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ne kadar güzel.
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Gel bakalım.
1: Aa!

Thank you.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
1: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
0: Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
1: Ha?
0: Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Hı?

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul.
5: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
5: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
5: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah, sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
5: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
5: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
4: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
3: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
5: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
6: Tek bir eksik var.
5: Okul mu?
6: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.

0: Dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
0: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
0: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
0: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak.

0: Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
1: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Nice, 내 도루 이 차기 백분으로

0: türlü çıkamadık. Geç kalacağız.
1: Sema, kızım. Rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh. Geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, böyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış.

0: araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e "Sen neden hiç konuşmazsın?" diye sormuş. Adem de ona
1: "Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim."
0: demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için "Peki dinlemekle ne geçer eline?" diye sormuş.
1: "Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim."
0: demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: "İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı."
0: diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar bagonun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık...

0: eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
1: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber

0: karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
4: Hemen hızlanıyorum.

Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar.

0: Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret.

0: Biz geldik.
1: Geçmiş olsun Asya.
2: Siz.
0: Neden şaşırdın?
2: Beni unuttunuz sandım.
1: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
2: Ben de sandım ki.
0: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
1: Al bakalım.
2: Çok güzeller.
1: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

0: Ay tutulması. Abla şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
4: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
4: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
4: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
5: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
1: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
5: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
4: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
3: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
1: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
3: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: Ne? İşte bakın, ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
2: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
3: Ha, şey olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni. Ne?

0: तो ये विषय ही हो क्या?
1: Sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
1: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
1: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
1: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
1: Ha o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
1: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. He. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
0: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
1: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
0: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
1: Ne oyun işte? Top mu oynayacağız?
3: Top değil bu. Balon Zeki.
1: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
1: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
1: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
0: Boş kaleye mi dayı?
1: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
1: Ha, enişte... O balon bizi taşımaz ki ya.
3: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
1: Nasıl yani?
3: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
1: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
3: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
2: Vay be.
0: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
0: Çok güzel.
3: İşte. Gördünüz mü? Bakın, işte başlıyor. Tutuluyor.
1: Yok artık.
0: Gördün mü abla?
3: Geldi geçti.
1: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
1: Tamam baba ya. Sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
1: Tamam. Ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
2: Dayıcım, bence tam zamanı.
1: Neyin tam zamanı?
0: Senin meşhur şarkıların.
1: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın! Sefa, iyi misin?
1: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
1: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm havanine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
5: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
5: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
5: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
1: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
5: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
3: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
4: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
5: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
3: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
3: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
4: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmezdi mi?
3: Hoppala.
4: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
3: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamın aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir, bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레도 미! 레! 도레도 미! 레! 에! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레도 미! 레!
1: 데이, 나 피었어? 응!
0: 돌아왔어. geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm.

0: İsterse bağlatırım, istersem de uyuturum tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde tabii. Kanepeye oturun.

0: mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm altın. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu, süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet, kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya.

0: Buna cevap verirdi baba.
1: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi. Yan çevir, yan. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
1: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 토목해날 수 있는 쇼에 나세
2: 헤매는 선생으로.
1: Hello,

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin?

0: Abdullah Usta?
1: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
0: Hadi baba, hadi ne olur.
1: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
0: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
1: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
0: Evet, cam ağacının yanında.
1: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
0: Affedersin baba, haklısın.
1: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
0: Baba, kask alıp geleyim.
1: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
0: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
1: Hazırım.
0: Baba, sanki biraz korktun mu?
1: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
0: Peki o zaman, üç deyince. 1, 2, 3.

0: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güver.

0: öğrencinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak, hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Benim güzel kızım. Aa, terledin mi benim yavrum? Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi suluyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin emi. Çelebi, sen benim elime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.
1: Tamam ya anladık.
0: Ne? Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Hı? Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana?

0: söyledi ki bunu?
1: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
0: Başka ne dedi?
1: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
0: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
1: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini ispik... yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
0: Ne diyor?
1: Abin ne yaptığını bilir diyor.
0: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'im.
1: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
0: Bir de benim canımın içisin.
1: Ya! Bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
0: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
1: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın. Ha?
0: Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
1: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın?

0: çiçek ekliyorum. Bebeğin vitamini alsın diye.
1: Nur koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
0: Kurumuş işte, görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
1: Evet, bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçeklerin adı neydi?
0: Akşam sefası.
1: Yani?
0: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
2: Aynen öyle cimcime.
0: Ben de göreceğim, ben de göreceğim.
2: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür. Sonra eve girersin.
0: Yaşasın. Ay çok heyecanlıyım.
1: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
2: Safa neşe demek, mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur hem de...
0: Kulağı mı? Ay konuşuyorlar mı dede?
2: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
1: Burna sefa canımın içi.
0: Bak kızım, bunlar akşam sefası.
3: Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler.
0: Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
1: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
2: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
1: 5000 mi?
2: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
1: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
2: Şimdi de görebilirsin.
1: Görebilir miyim? Nerede?
2: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
1: Hemen gidelim dede.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Emirgan korusu yaşasın. Burayı çok merak ediyordum.
1: Geldik işte.
0: Oo. Dede, Emirgan ne demek?
1: Emirgan'ın önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir. 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
0: İlginç. Oo, muhteşem ne de. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
1: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
0: Demek lale ilk bizde görülmüş.
1: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
0: Aslında dede, lalenin ismi de zarif, biliyor musun?
1: Hay yaşa. Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
0: Ha, nasıl yani?
1: Oku bakalım.
0: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
1: Aferin. Şimdi de bunu oku.
0: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
1: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
0: Anlamadım dede.
1: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
0: Elif, lam, lam, he.
1: Bir de bu harfleri oku.
0: Lam, elif, lam, he.
1: Bir şey dikkatini çekti mi?
0: Evet, iki kelime de 4 harfli.
1: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?
0: Aa, iki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
1: Evet, sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allah-u Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
0: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
1: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani cennetin nuru.
0: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
1: Öyle. İşte lale devrinde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünleri için de hatta tulipomania yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
0: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
1: Az yavaş evladım, beni de bekle.
0: Lale gölünde yüzen kuğular.
1: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
0: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
1: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta.
0: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
1: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masal da, çizecek resim de bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun?

0: Uyuyorsun.
1: Tabii ya. İşte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
2: Hız, hız, bal arısı.
1: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
2: Eyvah! Düştü! Düştü!
1: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
2: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
2: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: içecek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi.
2: Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
2: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
2: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
2: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심다 하버 얘기를 됨.
1: 니까째 쏘여 두심해. 어? 어디 전할? 아리뽀뽀 발카치온.
0: 남대 버릇 tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Hah, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Dikkat et.
1: Kusura bakma Ali'yi görmedim. Acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma. Hadi devam edelim.
1: Öyle ya. Önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındın gezginliğe.
1: Sen daha dur. Şu yolculuk bitsin. Kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar. Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün daha...

0: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ah, ne diyor? Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
0: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
2: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
0: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
2: Çok şükür.
0: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
1: R harfi.
2: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
0: Hop. Dikkatli olun. Aferin. Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuğum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Çamsa kızı mı alacaksın Hacer teyze?
1: Yok yahu. Çamsa kızı çoban armağanı bir deyimdir.
2: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ben yemek yapayım diyorum.
2: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
1: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
2: Uf deme. Kıymalı mı?
1: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çayla iyi gider.
2: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
0: Sen ne götüreceksin hocam?
2: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
0: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
1: Üzülme bir Emin. Sen zaten ev sahibisin.
0: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
2: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
1: Evet, bence de.
2: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
1: Beni de kitaplar bekler.
0: Olsun. Yine de bir şeyler...

0: Sadakallahu lazim. Harun, hey, sana diyorum Harun.
1: Ha, bana mı dedin?
0: Yok, İsmail'e dedim.
1: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni. Sana dedim tabii.
1: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
1: Deme zaten. Kafamda deli sorular var.
0: Belli. Bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
1: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
1: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
1: Şey, aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
1: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
1: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
1: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
1: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
1: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
1: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
1: Bir dakika ya. Biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
1: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
1: Kitaplar Emin. Kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
1: Bak şimdi. Bak şimdi. Rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
1: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
1: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
1: Yok artık. Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
1: Tamam, tamam. Sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
1: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
1: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
1: Ha, tamam. Bilmem.
2: Tesbih.
1: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Aa, tabii ya. Ama nasıl?
1: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
1: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz. Tamamen kendi emeğimiz olmalı. Ne?
1: Diyorum ki...
0: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmazda buluyoruz.
1: Hadi. Güzel fikir aslında.
0: Hayır.
1: Ama daha söylemedim bile.
0: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
1: Merak etme. Güzel olacak.
0: Işıkları yaksana.
1: Yerini bulamıyorum.
0: Hemen kapının yanında.
1: Sanki kapıyı görüyorum.
0: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
1: Ya sen açsana o zaman.
0: Şşt, nereden çıktın abla ya?
3: Siz çağırdınız ya.
1: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
3: Sizi korkutmak istedim.
0: Başardın da.
3: Ay, bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yok, gizli falan değil. Hakkı Baba'dan izin aldım.
3: Niye gece geldik o zaman?
0: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı Baba çalışıyor.
1: Hadi hadi, oyalanmayalım, başlayalım.
3: Evet, nereden?

0: Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
1: Emin misin?
2: Gözünü seveyim, evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
1: Aynen ya.
0: Üf, tamam ya. Neyse, hadi bismillah. Allah Allah, neden olmadı?
1: Hadi tekrar deneyelim.
0: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
1: Süper fikir. Hadi gidelim.
0: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
1: Ne ısrar edeyim? Kafama taş fırlatmana mı?
0: İyi be.
2: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
1: Olur.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
0: Kıldım.
1: Niye abdest aldım?
0: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
1: Vay uyanık.
0: Neyse, hadi gidelim artık.
3: Gençler, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
3: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana.
2: Ne var ya?
0: Kadınlar anlar bu işlerden.
3: Bence de.
2: Tamam.
1: Sen bize yetişirsin.
3: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
2: İnşallah.
1: Amma bozuldu morali.
0: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
1: Neyse. Hadi biz gidelim.
0: Aman ne komik.
2: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
4: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
2: Fatma abla. Ben de sevindim.
4: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
2: Olur.
0: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
1: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
0: Ne komik.
1: Tamam ya, hadi başlayalım.
0: Bu da ne?
1: Yuh, kağıt işte, görmüyor musun?
0: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
1: A4 kağıdı.
0: Of ya.
1: Tamam tamam, alıp bakalım işte.
0: Ya Hakkı babanın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
1: Aa, kağıtta bir şey yazıyor.
0: Demek ki özel değilmiş.
1: Peki ne yazıyor?
0: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
1: Süper işte.
0: Aynen dostum, süper.
1: Dün gece nasıl görmedik bu kağıdı biz?
0: Bilmem.
1: Her neyse, hadi yapalım artık tespihi, geç kalacağız.
2: Ay!
1: Of abla ya, bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
2: Hadi hadi uzatma, yetiştin mi?
0: Yetiştin Zehra abla, yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
1: Kafaları koruyun gençler.
0: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
2: Sıkıntı yok gibi duruyor.
0: Aynen.
1: Yaşasın.
0: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
3: Avize işi tamam.
4: Börek işi de.
0: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
3: Aa, ne kadar güzel.
4: Maşallah size. Demek Hakkı babanın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
1: Hakkı babanın yazdırdığı mı?
4: Şey, pot mu kırdım?
5: Sürprizi bozdun diyelim.
0: Allah razı olsun Hakkı baba. Tahmin etmeliydim.
5: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
2: İşin çoğunu Emin yapmış olsa da biz de yardım ettik.
5: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
3: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
2: Evet ya.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler.

0: Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok, fikri tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Bobby Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
5: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.

0: mavi olan benim.
1: O zaman buyurunuz efendim.
2: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
3: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
0: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
3: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
4: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
5: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
0: Neler oluyor? Köftelerim!
3: Bu ses de ne?
4: Komşu!
3: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
5: Kim o?
0: Dostum, köfteler zıplıyor.
5: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
3: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
4: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
5: Ama neden? Burası benim evim.
2: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
3: Mesela ben uyumak istiyordum.
5: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
0: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
5: Oy, bu ne kokusu böyle?
3: Nefis!
5: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
1: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
0: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
6: O kadar güzel kokuyor ki.
2: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
0: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
7: Hey!
5: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
2: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
5: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
4: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
5: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
3: Komşum, tuzu uzatır mısın?
8: Tabii ki komşum.
5: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
0: Afiyet olsun Kıpır.
1: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya. Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
8: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi de aynı resimler.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
8: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
4: Öğretmenimiz ne demişti?
6: Önce bak, sonra gör.
3: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
2: Hey! Ve 1, 2, 3 bulut. Diğerinde sadece 2 bulut var.
4: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
6: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
1: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
8: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Filiz şemsiyesi burada var. Burada yok.
9: Kırlarda dolaştım çiçeklere baktım. Sonra fark ettim yapraklarına hayır.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış. Dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."

0: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. Bir şey konuşuyorlar herhalde diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: Nasıl yani?
0: Açıkladı.
1: Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır.
0: Ve sonra,
1: hadi gel göbüşünü serinletelim,
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?
0: Diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: Doğru.
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı. Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum? Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve Bera.

0: geldik.
1: Geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı.

0: Keçiyi insan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
3: He? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
3: Al bakayım. Bana bak. Al.
4: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek?

Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. İğneceğim. Gel buraya dedim. Gel.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana.
2: Araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım, sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne demiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz, sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
4: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin oldun keçi. Yürü.
0: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
4: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
0: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
4: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbi, sen beni hırsızdan koru. Sangır sangır sangır. Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
0: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğruya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
4: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
3: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
1: Ama ben elmas demedim ki.
3: Dedin.
1: Demedim.
3: Dedin.
1: Belki de elmastır dedim.
3: Tamam işte, ben de inandım.
1: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
3: Haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
1: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
3: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
1: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
3: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke.

0: O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
1: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
2: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
1: Demek ki çok çalışmayacağız.
2: Ne yapacağız peki?
3: Yan gelip yatacak mıyız?

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet.
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri. Geri dönün. Kıpırdamayın, sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi ot.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
4: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu.
4: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?

0: arkadaşlar. Moral bozmak yok. Başarabiliriz.
1: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
2: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
3: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
4: Ne? Namaza mı çağırıyor?
3: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
4: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
0: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
2: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
0: Neymiş o?
2: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
1: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
0: Hadi gol!
1: Kalede! İnanılmaz bir gol!
5: İşte bu!
0: Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların. Olsun, öndeyiz işte.
4: Kalk, biraz yürü. Tembellik yapma.
1: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
0: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
1: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
0: Yine kaybedeceğiz.
6: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
1: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
0: Hayır!
1: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
7: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
0: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
8: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
0: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
6: Niye ki?
0: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Hı?
1: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak. Sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonum mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?
0: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
1: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
1: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın, geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal.

0: Günaydın oğlum.
1: Sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz, ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim. Ay. Of.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Hatun nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Ah, tamam canım. Ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana ben yapayım, hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii, yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Destami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
5: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kış. Kış.
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak bak! Ya!
2: O Filo ne?
3: Ha?
2: Ne var?
3: Komik!
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp şıp!
1: Hı!
3: Hop! Gel!
2: Şıp şıp!
1: Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
2: Ha?
3: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şu? Bura?
2: Ha? Gelin! Gel gel! Gel! Gel gel!
1: Ha? Şıp şıp!
2: Yok! Çık!
3: Hey! Ben! Çık! Çık!

0: Ai!
1: Oh!

0: Gel.
1: Çanta.

0: Gusta!
1: Gusta!
2: Gusta!
0: Oh!
3: Bak bak!
1: Kai!
3: Bak bak!
2: Fo!
3: Bak!
2: Oku!
0: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır!
2: Oku! Oku! Oku! Oku! Oku!
4: Ha?
0: Ha?
1: Şap şap! Şap şap!
0: Ha?
2: Ha?
4: Ha?
0: Ha?
2: Ha?
0: Aha! Ha? Conta!
4: Hop!
0: Ah!
2: Aha!
0: Ha?
2: Aa! Sağlam!
0: Aa!
2: Usta! Kaç!
4: Kaç!
2: Kaç! Kaç!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: 아나네 요새 맨날 엄마도 못 와. 코코라라도 이제 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
0: O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel asepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
8: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
9: Benim gözlerim hep kapalı.
8: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
11: Anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
10: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Sıcak.
1: Bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim.

0: gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
1: Aman Temih, olmaz ki öyle.
0: Başka türlü oynamam.
1: Olur mu öyle?
2: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinledim.

0: Annen, sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bunu da ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
2: Sakızlar geldi.
0: Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
2: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
2: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
2: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım.
0: Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Bir, iki, üç, dört.
1: Sonra şeker.
0: Bir bardak şeker.
1: Sırada un var. Unu da koyalım.
0: Bir bardak un.
1: Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
2: Bu miktara göre sanırım iki tane sakız yeterli olacaktır.
1: Peki bütün mü atacağız?
2: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
1: Bu çok mantıklı.
2: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
1: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
2: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
1: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
2: Bu harika bir fikir şefim.
1: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
2: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın.
1: He?
2: Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
1: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
2: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
1: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
2: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
1: İşte bir püf nokta daha.
2: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
1: Peki ben ne yapıyorum?
2: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
1: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
2: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
1: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
3: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
1: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
3: Böyle üflüyorum. Anne bir sakız daha alabilir miyim?
2: Ağzında var ya oğlum.
3: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
2: Abartmak yok.
3: Sadece bir tane daha lütfen.
2: Peki madem. Ama başka yok.
3: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
1: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
2: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
1: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
2: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
1: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
2: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
1: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
2: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
1: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
2: Bu çok iyi bir fikir şefim.
1: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
2: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
1: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Tereyağını unuttuk.
2: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdük.

0: Daha sonra koyuyorduk.
1: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
0: Hı hı. Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Hmm. Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Hmm. Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar. Şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
0: Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop?
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet. O da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
3: Uçabilen var mı?
2: Ben.
0: Of.
2: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
3: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
2: Peki.

0: Bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
1: Ben biliyorum. Kaplumbağalar yavaş hareket eder.
0: Bu kadar yavaş mı?
1: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
0: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
1: Saatte 0 kilometre.
0: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
1: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
0: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
3: Ne?
0: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
1: Çıkarayım mı?
0: İstemez.
1: Şaka şaka.
0: Oh, gelmişsiniz bile.

0: canım ya. Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya, yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum.

0: Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar bugün size...

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman. Canın acıyabilir.
1: Eyvah. Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey. Hı?
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar.

0: ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
2: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
2: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler. Dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
2: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
1: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
2: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
1: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
1: Lütfen profesör, çok merak ettik.
2: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
1: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
0: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
0: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de

lanet çocukta.

0: bir gün.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
0: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
1: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
1: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.

0: kovuyor. Kaçırdık. Aa!
1: Şey, ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar, hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Hı?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: Ay, ittirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu.

0: Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
1: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
3: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
0: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan. Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi? Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman. Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun.

0: Çocuklar.
1: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle? Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
2: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
1: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
2: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.
1: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
2: Allah senden razı olsun asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
1: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
4: Yaşasın!
2: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler. Yok yok. Sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim o kadar.
1: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Ay. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ay. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama... Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız, maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen! İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın.

Güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: the ship. Sadece bana kaçık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Allah kabul etsin çocuklar.
2: Amin.
1: Cemaat sevabını kaptınız yine.
3: Kaptık. Yine kaparız hocam.
0: Sevap kazanmak bizim işimiz hocam. Ne demişler? Sevapta galip, cemaatte mülayim ol.
3: Uyduruyorsun galip. Ama güzel oluyor.
0: Sağ ol kardeşim.
4: Hocam bugün de tam oyun havası değil mi?
1: Öyle mi ya? Hiç fark etmedim. Dur bakayım. Hakikaten dediğin kadar var.
4: Yaşasın!
1: Ama önce ufak bir işimiz var. Salih mi? Efendim Salih? Ne? Tamam tamam geliyorum.
0: Ne olmuş hocam?
1: Ah Çamur ah! Yine yapmış yapacağını. Salih camide mahsur kalmış. Aa!
0: Birlikte çıkıyorduk. Sonra ne oldu ki?
3: Tam arkanızdan geliyordum. Takkemi başımdan çıkarayım dedim. Baktım takkem kafamda değil. Cebime de baktım. Yok. Düşürmüşüm diye namaz kıldığım yere gittim. Alıp gelene kadar siz çıkmışsınız. Tam ayakkabımı alacağım ne göreyim? Çamur.
1: Seslenseydin ya bize.
3: Denedim. Ama sesimi duymadınız.
1: Allah Allah. Duyulacak mesafe aslında. Nasıl duymadık?
3: Yakın tabii hocam. Ama kısık sesle bağırdım.
1: Kısık sesle demek. Allah iyiliğini versin.
3: Sesli bağırsam çamur da duyacaktı hocam. Mecburen sessiz bağırdım. Ama işe yaramadı tabii. O arada ulan ayakkabım oldu.
1: Allah beterinden saklasın Salih.
2: Amin.
1: Az kalsın unutuyordum. Salihciğim sana bir hediye vereyim de biraz moralin yerine gelsin.
4: Hediye mi?
1: Evet.
4: Bize yok mu?
1: Olmaz mı? Hepinize var.
3: İçimden bir ses bunun işimizle ilgili olduğunu söylüyor hocam.
1: İçindeki ses haklı Selim.
0: Ne hediyesi hocam bunlar?
1: Sorumluluk hediyesi.
0: Hocam sorumluluk hediye olur mu hiç?
1: Ben verdim oldu. Şimdi çocuklar, elinizdeki paketlerde çiçek tohumu var.
3: Anladım. Çiçek dikeceğiz.
2: Yaşasın! Bravo!
1: Evet Selim, çok haklısın. Şimdi gençler, cami bahçemizin çiçeklerle dolu olmasını istiyorduk ya.
0: Evet.
1: Güzelce saksılara dikeceğiz. Size hediye ettiğim şey çiçek gibi bir sorumluluk. Gelip gittikçe bakmak, sulamak sizin göreviniz artık.
4: Çok güzel hocam. Hemen dikelim.
1: Haydi o zaman. Bismillah.
3: Hocam, çiçek dikerken de bir besmele çekiyoruz.
1: Tabii. Her işe başlarken besmele çekeriz Salih. Çünkü peygamberimiz besmelesiz başlayan her iş eksik kalır buyurur.
3: Anladım. Sadece yemek yerken ve su içerken çekilir sanıyordum.
1: Aklına gelen her işimize Allah'ın adını anarak başlamak peygamberimizin sünnetidir. Çocuklar, hadi gelin dürümleriniz geldi. Buyurun bakalım, o kadar yoruldunuz. Acıkmışsınızdır.
3: Çiğ köfte, en sevdiğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var?
0: Besmele çekmeyi unuttuk hocam.
1: Eğer başlarken besmele çekmeyi unutursak, aklımıza geldiği an Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz. Bu aklınıza gelmezse başına da sonuna da bismillah diyebilirsiniz çocuklar.
0: Çiğ köfte!
3: Ay, tövbe bismillah! Nasıl böyle bir anda beliriyor bu çocuk ya? Aklım aldı.
0: Yok, olmamış. Hemen besmeleli çektin, aferin. Korkuya galip, besmelede mülayim. Oldu mu çocuk hocam?

0: Olur tabii. Ama Ali'cim bir ortama girince söze çiğ köfte diye mi başlıyorduk?
1: Ha, selam aleyküm. Bu selamına bayılıyorum. Aleyküm selam. Bakın Cemil ablam bana ne verdi? Düdük.
2: Hayır, flüt.
1: Yok, düdük. Bak.
3: Oo, tamam.
1: Ya işte dedim size düdük.
3: Hayır, flüt.
1: Düdük.
3: Flüt.
4: Hey, ne oluyor burada?
1: Senin bana hediye ettin düdüğe flüt diyorlar.
4: Ama o bir flüt Ali.
1: Aa, flütmüş abilerim.
4: Ne yapıyorsunuz burada saksılarla?
2: Siz ne yapıyorsunuz flütle?
4: Bayram Hoca'ya sürpriz hazırlıyoruz. Allah'tan Ali bozmamış.
1: Nasıl bir sürprizmiş o?
4: Flütlerimizle Salat-ı Ümmiye çalacağız.
2: Kapışırız o zaman.
4: Kapışırız, ne olmuş?
1: Arkadaşlar, neden kapışalım bunun için? En güzel şekilde çalmak için çalışalım.
3: Çok doğru.
2: Notaları biliyor musun Cemile?
4: Herhalde.
2: Söyle bakalım.

0: sol.
1: Gerçekten de biliyor.
2: Ne sandın?
0: Bayram Hoca da çok sevinecek. Ama salat ümmiye ne ya?
2: Peygamberimize salavat işte. Hani var ya. Dinle bak şimdi.
3: Allah.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo. Seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika!
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stant ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede? O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
5: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
8: Teşekkürler İkbal.
5: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
8: Evet Mia.
5: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
6: İyilik için.
9: (Gülüyor)

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldır.

0: Salam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yela.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun?

0: yıldır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük, ık, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi, size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah, ah.

0: Mickey.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz.
0: Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
2: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki.
0: Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.
0: Burada?
2: Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi,
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-A.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyzanur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
3: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
3: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
3: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
3: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
3: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
4: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar. Bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
2: Porsuk muydu? Hayır, porsuk tilkiyle dosttu. O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
3: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
2: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijen ve kuş cıvıltıları.
3: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
5: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
2: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
5: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel.

0: badireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: toy cushion. Bună vece, ce aveți?
1: Beyimiz ancak uyanabildi.
2: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
3: Ne yapıyorsun ki?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
4: Ne?
2: Ne demek ne? Oldu. Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
2: Neyi?
5: Bir düşün bakalım.
2: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
2: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
2: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
5: Aferin torunuma. Canım benim.
2: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
2: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
3: Yine başladı.
7: Neredeyken?
2: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
6: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
2: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
5: Nereye oğlum?
2: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam. Bir şey yapmadım.

0: Zeki, ne oldu oğlum sana?
1: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
2: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
3: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
4: Ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
1: Zerim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
3: Tamam dayı.
1: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
2: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
1: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
3: Durun.
1: Ne, yeni anlamadın? Plan çok basit.
3: Bu toy kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
1: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
3: Dayı, hı? O yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
1: He, boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
3: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
1: Of. Tamam, tamam.
3: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
5: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
1: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
4: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
0: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
5: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
4: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
1: Canım annem yaşa.
3: Bana zavav gelsin ister misin?
4: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
3: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
5: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
6: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
2: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
5: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
3: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
5: Tabii ki.
1: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tabii.
5: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
3: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
1: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
6: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
4: Yine ne oldu Zeki?
1: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
5: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
3: Yaşasın!
2: Nasıl yapacağız?
5: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
1: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
5: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
3: Çok lezzetli.
5: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
3: Hadi yiyecekleri dolduralım. Dede bak işte oldu.
5: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
2: Hadi dayı sen as istersen.
1: Ben asmasam olmaz mı?
6: Tamam tamam ben asarım.
1: Aslan eniştem.
3: Şarkı.
1: Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim, toy kuşuna yardım ettim yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmez.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır.

0: o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim.
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu?
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
0: Ben mi demişim?
2: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
0: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
2: Ne?
0: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşini yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
0: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çogu ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago! Hago!
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet Garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama Garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. 4 bardak içtim.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Ha.

0: usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
3: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
0: Tamam usta, tamam.
4: Yaşlılara...

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazar oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
5: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
4: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
5: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
4: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
5: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
4: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
5: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havaalanına yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay. Havaanne çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın gelişimi.

0: Geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
1: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
1: Bilmiyorum. Sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse. O dediğin değil.
2: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
2: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
1: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
1: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
1: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
2: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
2: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
2: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
2: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
2: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
2: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
2: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
2: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
2: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
2: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
1: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
1: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
1: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
2: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
2: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
2: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
2: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
2: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
1: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
1: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
2: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
2: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
2: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
1: Elveda güzel saat.
2: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy
2: sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse, devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
1: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak?
3: Buldum.
1: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
1: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun.

0: olsun, bilim için.
1: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya, getirsen bilim yolunda her şey feda edilir tabi.
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben tabi.
1: Elveda canım arabam, seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya, yeter.
1: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
1: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu. Tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
1: Tüy saat.
0: Olmaz.
3: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin, gözlem yapın. Tabii. Susamıştım, iyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çaba. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
3: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatle uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir göktaşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Göktaşı mı? Evet, göktaşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç göktaşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Göktaşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Ah, dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Hay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet. Roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika. Hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
2: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
1: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
1: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
2: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
1: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
2: Teşekkür ederiz amca.
1: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.
1: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
0: Etrafı bir kolaça edeyim.

0: بابا بابا Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Gök taşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa, evet tabii ya.
1: Bak, Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce, Allah'ım, niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor.
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
0: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
1: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Dumanın son görüşümüz olabilir dedi.
1: Kediler yakınlıktan memnuniyet duyarlar evlat. Bence duman halinden memnun.
2: Uslu durursan daha çabuk kurtulursun benden. Aferin Duman, laftan anlıyorsun. Ay, oh, harika. Artık sen de bizim ailedensin Duman. Rica ederim.

0: Selamun aleyküm Cemre.
1: Ve aleyküm selam.
2: Çok yorgun görünüyorsun Cimcime.
1: Of, hem de nasıl? Evcil hayvan sahibi olmak ne zormuş?
0: Evcil hayvan mı? Ama biz bunları konuştuk Cemre. Duman'a bahçemizde bakacağız.
1: Biliyorum abi, kedi evi yapacağız ya. Duman da evcil olacak böylelikle.
2: Hay yaşa Cimcime.
1: Hadi hemen başlayalım. Duman'ın yatma saatini yetiştirelim.
2: Al bakalım evlat. Bu su terazisi sana emanet.
0: Ama bu senin babandan kalma değil miydi? Çok kıymetli dedem, bunu alamam.
2: Alacaksın. Gözün gibi de bakacaksın. Emanete sahip çıkmak çok önemlidir evlat. Bunu sakın unutma.
0: Tabii dedem, bakarım. Gözüm gibi bakarım.
1: Çelebi gözüne çok mu iyi bakıyor?
2: Herkes gözünü sakınır evlat. Fiziki bir tehlike olduğunda önce gözlerimizi koruruz.
1: O zaman ben de Duman'a gözüm gibi bakacağım.
2: Aferin Cimcime. Durmayın, işe koyulun. Duman'ın yatma saatini yetişecek bu ev.
0: Bunu da koyalım. Kulübe bitince boyayacaksın ya Cemre. Planı boyamana gerek yok.
1: Tabii. Plansız boyun da çirkin olsun değil mi?
0: Tamam canımın içi. Nasıl istersen.
2: Hadi Allah işinizi rast getirsin.
1: Amin.
0: Sağ ol dede.
1: Ne getirecekmiş? Rast getirsin dedi. O ne? Çikolata mı? Ay, gofret mi yoksa? Şeker olmasın ama. Çok yedim bugün, çikolata olsun. Rast çikolataları. Çocuklarınızı almayı ikmal etmeyin.
0: İkmal değil, ihmal.
1: Çocuklarınızı almayı ihmal etmeyin.
0: Ya Cemre bir dur Allah aşkına. Gülmekten çizemiyorum.
1: Kedilere ev yapanlara kesin alın ama kesin.
0: Çok güzel oldu.

0: Sabret.
1: Ya, tutkan mıyım ben?
0: Cemre!
1: Tutkan oldum. Yaşasın! Ellerim kınalandı, hey!
2: Bensiz mi kutlama yapıyorsunuz keratalar?
0: Yok dedem, Cemre'nin elleri kırmızıya boyandı da onu kutluyor.
1: Bak dede, ellerim kınalı, ellerim kınalı. Ama senin ellerinde hiçbir şey yok dede.
2: Kına senin gibi şirin kızlara yakışır, cimcime.
1: Onu sormuyorum, şey diyorum, şey getirecektin ya.
2: Ne getirecektim? Hay Allah!
1: Rast getirecektin hani.
2: Allah iyiliğini versin cimcime.
0: Çikolata getireceksin sandı.
2: Getirdim zaten. Çikolatasız kutlama mı olur?
1: Ya gülmesene abi, rast getirdi işte.
2: Maşallah, maşallah. Ne güzel olmuş kulübeniz. Güzel ve hepsinden önemlisi...
1: Renkli.
2: Kulübenin renkleri insanın gönlüne okşuyor. Cimcimenin zevki bu, belli. Ama asıl önemlisi kulübenin sağlam olması.
0: Çok şükür.
2: Emaneti teslim alayım. Su terazisini diyorum evlat. Onunla işim bitmedi mi?
0: Ha tabii, bitti dede. Çok işimize yaradı. Hemen bulup vereyim.

0: Hay Allah, bulamıyorum.
1: Sakin ol evlat, sen emanete sahip çıkarsın. İlla ki korunaklı bir yere kaldırmışsındır su terazisini.
2: Emanete sahip çıktın değil mi abi?
0: Sahip çıkamadım, emanete sahip çıkamadım.
1: Dur bakalım evlat, telaşa gerek yok. Şöyle baştan alalım. Sen bu su terazisini kullandın mı?
0: Evet, kulübenin duvarlarını kontrol ettim.
1: Sonra?
0: Sonra kenara koydum ve çatıyı yapmaya başladım.
1: Evet.
0: Cemre bu arada teraziyi alıp ölçüm yapmış kendince. Duvarları düzelteyim derken kulübeyi yıktı.
1: Sonra ne oldu?
0: Bir daha yaptık kulübeyi. Bu defa Cemre almasın diye su terazisini verandada sakladım. Oh, çok şükür.
1: Bak gördün mü? Emanete sahip çıkmışsın.
2: Ben de dumanı gözüm gibi bakıyorum dedi.
1: Aferin cimcime.
2: Bunu da doldurmam lazım. Evcil hayvanın mı var, derdin var? Hiç bitmez mi bu evin işi?
0: Emanet neden bu kadar önemli dede?
1: Emanet Arapça emin kelimesinden gelir. Emin ne demek bilir misin?
0: Elbette bilirim. Peygamberimizin lakabı değil miydi dede? Muhammedül Emin.
1: Ne demektir Muhammedül Emin?
0: Güvenilir Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Aferin evlat. İşte emanette bir eşyayı veya kişiyi güvenilir birine geçici süreyle bırakmak demektir. Yani evlat, burada mühim olan güvenilip bırakılan şey değil, güvenilir olmaktır.
0: Ya, şimdi bir daha şükrettim emanete sahip çıktığıma.
1: Ecdat emanete çok kıymet verir, sahip çıkardı. Bu toprakla dalgalanan bayrağımız ülkemizin istikbali, bize emanet. Bu yüzden ne yapıyoruz?
0: Çok çalışıyoruz.
1: Eyvallah. Bir de eşya cinsinden bazı emanetler var ki ecdat onları da başının tacı yapmış.
0: Nasıl yani?
1: Altın, gümüş, zümrüt, yakut. Bildiğin en kıymetli ne varsa bu alemde, gözümüzün nuru emanetleri onlarla sarıp sarmalamışlar evlat.
0: Bu gözümüzün nuru emanetler, kutsal emanetler mi yoksa dede?
1: Elbette, mukaddes emanetler.

0: çok heyecanlıyım dede.
1: Seni çok iyi anlıyorum. Ben de ilk gelişimde çok heyecanlanmıştım. Mukaddes Emanetler Dairesi'nin giriş kapısına geldik.
0: Çiniler de ne yakışmış buraya.
1: Sen bir de içeridekileri gör.
0: Göreyim dedem. Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Vay, bu kılıçlar peygamberimizin mi gerçekten? Aa, o ok ve yay da var. Dede, bütün bu emanetler nasıl gelmiş İstanbul'a?
1: Bir kısmı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirilmiştir. Mekke'de kalan diğer kutsal emanetler de Dünya Savaşı sırasında korumak için getirilmiştir.
0: Neyi yapmışlar dede? Hem emanete sahip çıkmışlar hem de bizim de görebileceğimiz bir yere getirmişler. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Hı? Ne güzel Kur'an okuyorlar dede. Tam zamanında gelmişiz.
1: Hırka-i Saadet Dairesi'nde kesintisiz Kur'an okunmaktadır evlat. Yüzyıllardan beri.
0: Ya! Peygamber Efendimiz'in hırkası nerede dede?
1: Peygamber Efendimiz'in hırkası burada. Şu muhafazanın içinde saklanıyor. Üzülme evlat. Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Peygamberimizin bir hırkası daha var. Ramazan ayında ziyarete açılıyor. O

0: Zaman gideriz. Görürsün. Üzülme.
1: Üzülmüyorum dede. Yalnızca bir an o hırkanın yerinde olmak istedim. Peygamber Efendimiz'e sarılmış olmak için.
0: Hay yaşa evlat.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

nasıl isterseniz Nil Sultan.

0: Ha, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı, geleceğim.
0: Nil, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.

0: Rıkkı Bız tek başına yapamaz. Torneti korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolunum.
0: Anlaştık. Gözünü tornetten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Rıkkı Bız. Torneti kollayacağız. Beli var. Dikkat.

0: ein bisschen Leckeres?
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz.
0: Nil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abiciğim.
0: Olur.
2: Bırak, dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yol olmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için?
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nil uçuyor. Çok güzel.
3: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
3: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
1: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
3: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
1: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: sana demiştim. Aha!
1: Bak, ne çok ödüyüm mal.
0: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
1: Hızlı olan kazanır.
0: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
1: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi yemedin mi?
1: Nil yeter. Bak işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
0: Bağladın bana.
1: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
0: Ama ikimiz yapacaktık.
1: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
0: Oradan nasıl alacağım?
1: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
0: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
1: Nasıl? İyi mi?
0: Dur. Şimdi bir adım sağ.
1: Oldu mu?
0: Tamam, yeter.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.

0: İşte bu, harika.
1: İşte bir ödül harfi daha.
2: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
0: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
2: Peki öyle olsun.
0: Sonuncusu da İ. Özveli.
1: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
2: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
1: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
2: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
1: Kim bilir aklına ne geldi?
0: Hadi gidiyoruz.
2: Nereye?

0: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
3: Ha?
4: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
1: Buyur Hakkı baba, otur istersen.
2: Kaldığın yer.
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
2: Biz de görmedik Hakkı baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
2: Ne lazım Hakkı baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
2: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
1: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
2: Tamam Hakkı baba.
0: Hadi selametle.
1: Nerede kalmıştım ben? Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
2: Şaşkın ya.
1: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı baba.
0: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
1: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
0: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
1: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Estağfurullah.
2: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
0: Eyvallah Haruncuğum.
1: Hakkı baba.
0: Ne oldu Emin?
1: Şu bizim İsmail değil mi?
0: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.
2: Limonatam var. Buz gibi limonatam var.
3: Ver bakalım bir bardak.
2: Hemen abi. Bereket versin. Limonata, buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
1: Ben gerçekten şaşkınım.
2: Ben de.
0: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
1: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
0: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
0: Açmazsa biz de açmayacağız.
1: Peki İsmail bize derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı baba?
0: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
1: Neylerse güzel eyler.
0: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
4: Ben seni anladım Hakkı baba. Senin canın çay istemiş. Fatma ve Zehra bahane.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Selim.
4: Kaçmaz. Madem kızların ortada yok, bugün de servis yapmak bize nasip olsun.
1: Olmaz hocam. Bu iş bize düşer.
4: Peki. Israra hiç karşı koyamam.
1: Sen niyet ederek hayra girdin. Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
2: Hayır demek mümkün değil.
0: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
4: İsmail'den ne haber?
1: O gün siz kalktıktan sonra Taşan'a geldi.
4: Sordunuz mu bir şey?
2: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
1: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
4: İyi yapmışsınız.
5: Selam.
1: Oy.
5: Özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
1: Zehra abla aklımı aldın ya.
5: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah. Pek akıllısın Emin.
4: Şimdi de gönlünü aldı.
1: Gerçekten de aldı.
4: Evet Zehra. Telaşlı gördüm seni.
5: Öğlen Taşan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
4: Sorma. Hakkı baba ve çocuklar da görmüşler.
1: Başka bir şey söyledi mi?
5: Ailesine destek sağlamak istemiş.
4: Ne güzel işte.
5: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
1: Canım, bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
4: Ha, ben de mısır satardım çocukken.
5: Ne bileyim işte, çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
1: Ne diyeceğiz ki?
5: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
4: Yok, olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
1: Peki ne yapacağız?
4: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
1: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
4: Aynen öyle Emin'ciğim.
1: Hakkı Baba'dan akıl alsak mı?
4: İyi düşündün. Hadi çıkalım.

0: Çok iyi fikir ya.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben Hacer'e söylerim, güzel bir poğaça yapar.
1: Ben de gidip yardım ederim.
2: Güzel olur.
0: Ben de mısır kaynatırım.
3: Bana bakın, ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti, yeter de.
4: Yok hocam, sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
1: Ne? Benim niye haberim yok?
3: Yo, haberin var.
1: Ne zaman söylediniz?
4: Az önce.
1: Tamam. Ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
4: Tamam. Mısır işi bende.
3: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
2: Hadi çocuklar. Akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
1: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı Baba.
2: Doğru dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
3: Merhametli insanın hali başka oluyor.
1: Ben de son işlerimi halledeyim.
2: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
1: Tamam Hakkı Baba.
3: Biz de gidelim artık. Hadi selametle kalın Hakkı Baba.
2: Siz de çocuklar.
4: Gördün mü bak, aynı yerde.
1: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
4: Yaklaşalım bakalım iyice.
1: Şey, görünce ne yapacaktık? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektik.
4: Harun ya.
1: Şaka şaka, görmezden geleceğiz biliyorum.
4: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata, buz gibi... Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
1: Poğaça. Sıcak poğaça.
4: Allah'ım inşallah görmezler. Aa İsmail, kolay gelsin.
1: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
4: Size de kolay gelsin.
2: Ne yani? Hiç satamadın mı?
4: Kimse demedi ki bana çok bağırmam lazım diye.
3: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
3: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
4: Şey, biraz işte. Limonata da içen olmamış pek.
1: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım.
5: Ha? Ne?
1: Şey, Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
5: Ha şöyle.
2: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demektir.
0: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
4: Şey, ben bildiğinizi bilmiyordum.
2: Neyi?
4: Benim limonata sattığımı.
2: Bilmiyorduk zaten. Seni satarken görünce öğrendik.
4: Şaşırmadınız mı?
3: Neden şaşıralım ki İsmail? Doğal bir şey bu.
4: Biz de kendi evlerimize destek olmak için poğaça ve mısır sattık.
2: Rabbim yardım edenlere yardım eder. Merhamet edenlere merhamet eder. Senin ailene destek olmak için limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
4: Allah razı olsun.
3: İsmail.
4: Efendim hocam.
3: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
4: Yok, olur mu öyle şey?
2: Olur olur.
3: Parasını almazsan istemem.
4: Şey.
0: Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
3: Bismillah. İsmail, bu ne?
4: Limonata hocam.
3: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
2: Neden çok az satmış anlaşıldı.
3: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayayım.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte

0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum.
2: Öğrenmeye gayret ediyorum.
0: Ya peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
3: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
1: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
2: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
3: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti, hatırlayın. Senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
4: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
5: Ne dedi?
4: Şöyle dedi. Şöyle.
0: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.
4: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.

0: Demek öyle incim.
1: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
0: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
2: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
0: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
1: Evet.
0: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
3: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme, sıranı beklemelisin.
0: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
0: Sıra sende.
2: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
3: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
0: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
2: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedim mi? Ben.
3: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
2: Hayır, benim.
4: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
5: Ama ben kendimi gördüm.
0: Kutuya bakan herkes kendini gördü, değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
1: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
5: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
0: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
3: Nasıl yani?
0: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
2: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
0: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
3: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
6: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
7: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
6: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
8: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
7: Elbette.
2: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
5: Sütlaç, neyin var? Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim. Babaannemi bugün gelecek sanıyordum. Ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım. Ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
9: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
5: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
2: İşte bu. Poz verin arkadaşlar.
3: Arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
2: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
3: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
2: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
9: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
2: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
3: Tamam.
4: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
1: Sevgiyi paylaşmak besler.
3: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
2: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın sütlaça destek.

0: 你这一把。
1: 哦，水水草的隐蔽藏呢？Öğretmenim, öğretmenim. Ben süt alacağım.
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim.
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
1: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
1: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
4: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
1: Bu bir çamur yengeci.
3: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
4: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
0: Geçmiş olsun yengeç.
2: Bu macera beni acıktırdı.
3: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
2: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
3: Hayır Kıpır. Yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
3: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
4: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
4: İşte mikros. Kop! Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
3: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
2: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
5: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
3: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
4: Hadi o zaman.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ya Bera?
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.

0: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
2: "Yayla ne güzel,"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: "İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?"
1: Cevap: "Mercek." Ve bir soru daha.
3: "Mercek nedir?"
1: Bu defa anne yanıtladı. "Bir tür ayna denebilir." Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: "İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor."
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
0: "Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız."
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
0: "Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır."
1: Ayla,
2: "Ben de bakmak istiyorum,"
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
2: "Her şeyi yakınlaştırıyor. Ne kadar ilginç,"
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerinde bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: "Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz."
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: "Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen."
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: "Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?"
1: diye düşündü. Kararını verdi.
3: "Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi."
1: Sonra,
3: "Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor,"
1: dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.
1: Ay.

0: Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç telim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Ne bir şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki... Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari. Haydi bismillah. Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah.

0: Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan. Haydi bismillah. Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse. Ya Allah! Ya bismillah! Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of! Tam şu anda... Tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki... kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
1: Heh! Bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım? İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
3: Bir sürü sepet buldun.
0: Ne oluyor burada?
3: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
1: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
2: Onu bilmem de. Sepetimi ver de. Gideyim artık.
1: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
2: Ama şey için dedim.
1: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
2: Sen bilirsin.
1: Dur!
3: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
0: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
3: En son ne oldu?
0: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
3: Nereye girmek için?
0: Yeni yola.
3: Hangi yeni yol?
0: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
3: Ben mi dedim? Hey!
0: Ne oluyor ya?
3: Şimdi anladım ben mevzuyu.
0: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
3: Yeni yol demedim ki ben sana.
0: Ne dedin ya?
3: Yeni yıl dedim.
0: Tamam işte, yeni yol.
3: Yol değil, yıl.
0: Tamam ya, yol işte.
3: Hey!
0: Tamam. Anladım, yıl.
3: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
0: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
3: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
0: Ben anlatayım diyor.
3: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
0: Üç kelime.
3: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
0: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
3: Al benden de o kadar.
0: Ay.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aynadan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü.

0: Çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı. İyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
1: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
0: Hadi ya, diyorsun.
1: Tabii tabii.
2: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
0: Kuşu da bir değişik bakıyor.
1: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
3: Başarılar kuzen.
4: Sağ ol kuzen.
5: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
3: Hazırız Osman hocam.
5: Cemil, ya siz oğlum?
4: Hazırız hocam.
5: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
1: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
6: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
7: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
8: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
7: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
9: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
7: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
6: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
7: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
6: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
3: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
3: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
3: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
11: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
12: Hadi.
3: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
11: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
12: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
10: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
0: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat.
0: Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve koşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
4: Gol. Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman Hocam.
9: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
10: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
9: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
9: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
10: herkese. İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar.
10: Yarın görüşürüz hocam.
7: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
11: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
2: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
9: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
2: Gerçekten iyiydiniz.
10: Sağ olun iyi maçtı.
6: Cemil oğlum senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
12: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
12: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
13: Bir su vereydin bari hayvana.
12: Verdim, vermem mi?
11: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne
6: Bak. Ne diyor bu?
13: Bilmem ki.
11: Bak.

0: Keskin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca baba?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı?
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
0: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
0: Yaşasın. Oturan adam. Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam o. Oyna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
1: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce

0: kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
0: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
0: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam, biraz alsınlar ama bize de kalsın.
0: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel, dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
0: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
0: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
2: Bize doktor de anne.
0: Doktor Eren. Doktor Ceren, hayırdır?
2: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Şş, biraz gıdıklanacaksın baba.
4: Gıdıklandım ama Emel.
0: Şş. Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
2: Hasta adam önce Allah, sonra bize emanet anne.
3: Siz biraz uzanın.
1: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
2: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
3: Tedavimiz uzun sürecek.
4: Tedavi mi?
2: Evet.
3: Aman Allah'ım.
1: Ne oldu? Ne var?
3: 100 derece.
5: Şimdi ne yapacağız?
3: Söyle, tedavi aşamasına geçiyoruz.
5: Peçete yazman lazım.
1: Ha, reçete o, reçete.
5: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
3: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
1: Su mu?
5: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren, harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
3: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim, sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
1: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiyeye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
3: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
1: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
3: Mikrop kaçmış vücudunuza.
1: Nasıl oldu acaba?
5: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
1: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
3: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
1: Karga sesi mi o?
5: Evet.
3: Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
1: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
5: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
3: Kış,
5: Allah.
3: Kış.
5: Git buradan.
3: Hadi uç bakalım.
5: Çal.
3: Hop.
5: Abla.
3: Hep de inanıyorsun.
5: İnanırım tabii.
3: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
5: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
3: Kaş.
1: Ablamı aradın mı Emel?
0: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
1: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
5: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
3: Biri gidiyor, biri geliyor.
1: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
5: Ne yapacağız peki?
1: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
0: Ben yokum canım, kusura bakma.
1: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
3: Baba, sanırım ben de yokum.
5: Ben de.
1: Demek yalnız kaldı mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
0: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
3: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz.
5: Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
0: Hadi başlayalım.
3: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
5: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
0: Acaba kim gelmiş olabilir?
6: Halam!
7: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
0: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
3: Kargaları kovalıyor. Ha?
7: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
3: Tamam.
1: Abla, hoş geldin.
7: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
1: Ah, bu da ne?
6: Sürpriz.
7: Seni emekli etmeye karar verdik.
0: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
0: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim, canım kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii tabii, senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
1: Verir misin?
0: Şşş, tamam susun. Ver bakayım o topu.

0: Bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
1: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok,
1: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: Hı? Siz kendi yaptığınıza bakın.
1: Of! Olmuyor işte.
2: Of! Keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.
3: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
0: Uçurtma ağ.
4: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
3: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
4: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Pe.
2: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
4: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
3: Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. İzle de öğren uşağım.
5: Ne yapıyorsunuz yahu?
4: Uçurtma yapıyoruz hocam.
5: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
2: Şey... Biz yapıyorduk zaten ama...
3: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de... Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
4: Niye beceremeyecekmişim? Hı? Bak ne güzel oluyor işte.
5: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
4: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
3: Ula ver oğlum uşaklara uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
5: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
2: Tamam.
6: Oley! Uçuyor, uçuyor.
4: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
3: Olur mu da? Benimki o.
5: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan, koş. Çocukların oyununa geldik, gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur, ben yapacağımı bilirim.

0: 3, 4, 1, 2, 3.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim.
1: 11, 12, 13. Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: Abir.
1: Aynen.
0: Bu.
2: Hı?
1: Hı?
2: A-a.
1: Bu.
3: Hı?
1: Hı?
3: A-a.
2: Hı?
1: Bu.
0: Ah!
1: Ah!
3: Ah!

0: Jung!
1: Ja, Jung!
2: Yeah.

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda.

Silahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop, hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları seksek oyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar bu.

0: Onlar bize yardım edebilir.
1: Oh, köstebek.
2: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
3: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
3: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
1: Oh! Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
3: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
4: Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım, hadi.
5: Hadi Ozan, yapabilirsin.
1: Neresi ki?
2: Burası tuz mağarası.
1: Sorun bu tarafta. Koşun.
3: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
6: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
7: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
6: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
0: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
2: Hadi, mağarada kim varsa dışarı çıksın.
1: Bugün de köyün kahramanı olduk.
4: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
6: Ne çizdi öyle?
0: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
5: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
7: Bu nasıl bir oyun ki?
0: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
6: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
0: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
6: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
0: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adam.

0: okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
1: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
0: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
1: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
0: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
1: Belki de amcasının adıdır.
0: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
1: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
0: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
1: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
0: 32.
1: Aferin Uhay. Hadi.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken?

0: Nein, Fußmuschel! Nein, nein, nein,
1: Bu deneyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu.

sarı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçiyor.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

olmadığını anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Hehehehe

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimde?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
3: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
3: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
3: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
3: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt

0: Dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuzeli'de Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam, tamam şef.
1: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
0: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
1: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
1: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
1: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
0: Bir ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
0: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
1: Sakın! Olmaz canım.
0: Neden?
1: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
0: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Hoşça kalın yavrularım.

0: eğlenceli oldu.
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니미 기빔.
0: 하와다 좋 기잘. 어? 무난해. 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilkide öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Çal teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz. Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo!
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop! Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum. Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
3: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
3: Haberci?
0: Bilmiyorum.
3: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar. Bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
3: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
4: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm.
2: Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş!
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
1: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
1: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
1: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
1: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
1: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
1: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
1: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.

0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
1: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli...

0: önemli işlemlerinden birine şahit oldum.
1: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukos tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
1: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
1: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut küçük. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
1: Aa, evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Aa, evet, harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
2: Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
2: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
2: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
1: Olur ama bir şartla.
2: Şart mı?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: prochaine, Magunet.
1: Sus, Mickey. Sus. Sus, t'es le bain. Sus. Sus. Sus. Oh. Çarşamba. Perşembe. Cuma.
2: Tamam Meto, çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: Evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

0: bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor?
1: Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak.
0: İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müçtebi abi,
2: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müçtebi abi.
2: İyi misin Müçtebi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarına başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler. Git onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: Heh, işte oldu bile. Şey, yayların ayarını yapmamız lazım galiba.
1: Deme ya. Hadi devam edelim.
0: Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
2: Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim, tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.
0: Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el.
1: Ha, şimdi anladım.
0: Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin?

O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek. Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 아니 이라이 뭐나 피시대 쏠디
1: 이라이 조주가
0: bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmayı hatırlatmayın. O kadar yaptık ama yarışmaya katılamadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
0: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah. Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Ne demişler? Sağlıkta galip, yarışta mülayim ol.
2: Uydurma galip.
0: Evet. İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun.
3: Amin.
0: Hazırsanız takıyorum.
3: Evet.
0: Hayır. Bu ne?
3: Roket.
0: Ne olacak bu?
3: Uçacak.
0: Nasıl? Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
2: Tamam kardeşim, hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
0: Bu mu? Uçmadı hani. Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk.
2: Emriniz olur efendim.
0: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
4: Hayır! Hayır!
0: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
4: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
0: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
5: Ne sandı?
0: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet.
1: Hayır.
0: Hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
1: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
4: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
2: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
0: Gelirdik hocam.
1: Sağ olun, Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler, dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
0: Hediyelere bayılırım.
4: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
1: Hadi o zaman, iyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.
0: Çok acıdı Selim. Ah canım benim. Verilmiş sadakan varmış da bir yerini kırmadan atlattık.
3: Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
1: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
3: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
4: Ne? Hac mı?
3: Evet hacdan.
4: Umre olmasın o?
3: Umre mi? Yok hacdan.
4: Umreden.
3: Haçtan.
4: Umreden.
2: Arkadaşlar, neden Bayram Hoca'ya sormuyoruz?
1: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram Hoca da geliyor.
5: Selamun aleyküm gençler.
6: Aleyküm selam hocam.
5: Efendim?
3: Hocam siz haçtan mı geldiniz?
4: Umreden mi?
5: Umreden.
3: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
5: Evet, gittim.
3: Kafam karıştı.
5: Çocuklar, hem umre hem hac için aynı yere, yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
6: Ha!
5: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey bu dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın.
6: Kabe!
5: Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimizi ziyaret ederiz.
0: Hocam çok güzel.
5: Öyle.
3: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
5: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
3: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
3: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
3: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
3: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
3: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha?
4: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi.
0: Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
4: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
4: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
4: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
4: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
4: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
4: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
4: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil.

0: Yakalar mı ki? Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. He, o hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
1: Ben sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Aa, yer adam peygambere bir kuş. Hı? Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Ah tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme. Hey kuş. Hey, sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın.
1: Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
2: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilir.

0: için tarihi eser olması lazım.
1: O da doğru.
2: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
3: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
0: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
0: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
3: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
0: Dahası tamamen ücretsiz.
2: Tam bir hayır hareketi.
1: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
0: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
5: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
3: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
6: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
5: O zaman...
4: İyilik için!
5: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
7: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
0: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
3: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
2: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
1: Tek bir eksik var.
2: Okul mu?
1: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
0: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
5: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
2: Ne oluyor bunları?
5: Bana gülüyorlar.
2: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
5: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
2: Neyse, konuştun mu babanla?
5: Evet, bugün haber gelir inşallah.
2: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: siūlė čia komodą, keičia kolodžios.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni

0: bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah, ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
1: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
0: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri, padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
1: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. İlgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
0: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
1: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
0: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
1: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
0: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
0: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona
1: efendim bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
1: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için 3 finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona Baş alim olarak seni seçtim.

0: deyince Adem padişaha...
1: Efendim, af buyurun ama biz 4 kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa 4'ümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına...

0: emek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
1: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
2: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
1: 4.
2: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
1: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
1: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
1: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
1: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
2: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
1: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Oh, duvar bagonun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak

sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım, işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar. Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.

0: Biz geldik.
1: Geçmiş olsun Asya.
2: Siz.
0: Neden şaşırdın?
2: Beni unuttunuz sandım.
1: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
2: Ben de sandım ki.
0: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
1: Al bakalım.
2: Çok güzeller.
1: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

0: ay tutulması. Abla, şu çiçeğe bak. Ha? Aman canım, abartmayın. Çiçek işte.
1: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla! Ha?
2: Her yer kelebek dolu.
1: Yusuf, senin neyin var?
2: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
1: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
2: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
2: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
2: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
2: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Ha?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de hastalığıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
4: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
2: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
4: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz.

0: Tabii.
1: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
2: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
3: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
2: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
1: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
0: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
3: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
0: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
4: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii izleyin beni.
3: Dayı bir şeyin yok ya.
0: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
4: Merak etme dayıcığım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
4: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
4: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
4: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: O mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay hiçbir yerde görünmüyor.
4: Dayıcığım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim. Hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Tabii.
4: Ayı görememen çok normal dayıcığım. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
3: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cuğum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
3: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
5: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
1: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
4: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
3: Boş kaleye mi dayı?
0: Evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
5: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha? Enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
5: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
5: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
5: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
4: Vay be.
3: Şuraya bak.
4: Çok güzel.
3: Çok güzel.
5: İşte. Gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
3: Gördün mü abla?
5: Geldi geçti.
0: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
1: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
1: Zeki.
0: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
4: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
3: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın! Sefa, iyi misin?
1: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
1: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, Havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm havanine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bu.

0: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini. Yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
1: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
1: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
3: Yok ninem, sen merak etme.
4: Garip abi niye gelmedi ki?
0: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
4: Ama bizim de işimiz var.
1: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
4: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
5: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
4: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
1: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
0: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
4: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
1: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
1: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
0: Çok özür dilerim. Şey, hanım, garip gitmezdi mi?
1: Hoppala.
0: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
1: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz. Bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah.

0: Şey, hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
0: Şey, rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
2: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
0: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
3: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
2: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
5: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
2: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
5: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
2: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 미미미미 도레도 미레 도레도 미레 올미얼 올미얼 미미 도레도 미레
1: Dayı ne yapıyorsun?
0: Dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha,
1: bu da mı olmadı?
2: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
0: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
2: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
0: Yatak mı yani?
2: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
0: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
2: E bu da beşik.
0: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
0: Evet.
1: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
0: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
2: Aslında
0: bilemedik dayıcım.
2: Ne desek boş.
0: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
0: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
0: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak.

0: Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
1: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalim var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir, getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
1: Şey, dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yok değil mi? Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz, hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum, ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay, dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın, aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım, bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir, yan.
2: Eyvah, kaçın. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
1: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimen üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

0: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.

0: です。
1: モラズビームセン。
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebu Bekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebu Bekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Aa ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: Aa, o kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: saygısı. Aa, terledin mi benim yavrum? Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Abi, ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi suluyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin Emi. Çelebi, sen benim evime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.
1: Tamam ya anladık. Ha?
0: Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Hı? Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana söyledi ki bunu?
0: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
1: Başka ne dedi?
0: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
1: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
0: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini ispik... yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Abin ne yaptığını bilir diyor.
1: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'iyim.
0: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
1: Bir de benim canımın içisin.
0: Ya, bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
1: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
0: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın. Ha?
1: Ne? Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
0: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın?

0: çiçek ekleyelim.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çorbaya kurumuş çiçek ekliyorum. Bebeğim vitamin alsın diye.
1: Nur, koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
0: Kurumuş işte, görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
1: Evet, bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçeklerin adı neydi?
0: Akşam sefası.
1: Yani?
0: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
2: Aynen öyle cimcime.
0: Ben de göreceğim, ben de göreceğim.
2: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür, sonra eve girersin.
0: Yaşasın. Ay, çok heyecanlıyım.
1: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
2: Safa, neşe demek, mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur hem de...
0: Kulağı mı? Ay, konuşuyorlar mı dede?
2: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
1: Burna sefa, canımın içi.
0: Bak kızım, bunlar akşam sefası. Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler. Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
1: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
2: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
1: 5000 mi?
2: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
1: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
2: Şimdi de görebilirsin.
1: Görebilir miyim? Nerede?
2: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
1: Hemen gidelim dede.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Selam korusu, yaşasın. Burayı çok merak ediyordum.
1: Geldik işte.
0: Oo. Dede, Emirgan ne demek?
1: Emirgan'ın önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir. 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
0: İlginç. Oo, muhteşem dede. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
1: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
0: Demek lale ilk bizde görülmüş.
1: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
0: Aslında dede, lalenin ismi de zarif, biliyor musun?
1: Hay yaşa. Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
0: Nasıl yani?
1: Oku bakalım.
0: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
1: Aferin. Şimdi de bunu oku.
0: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
1: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
0: Anlamadım dede.
1: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
0: Elif, lam, lam, he.
1: Bir de bu harfleri oku.
0: Lam, elif, lam, he.
1: Bir şey dikkatini çekti mi?
0: Evet, iki kelime de 4 harfli.
1: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?
0: İki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
1: Evet, sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allah-u Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
0: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
1: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani

0: cennetin nuru.
1: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
0: Öyle. İşte Lale Devri'nde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı. Bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünler için de hatta tulipomania, yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
1: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
0: Az yavaş evladım, beni de bekle.
1: Hı? Lale gölünde yüzen kuğular.
0: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
1: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
0: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta. Hı?
1: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
0: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş.

0: balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
2: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
2: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin.
3: Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şabata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkıbız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
2: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
2: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
2: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심장 아파야 길듬.
1: 니 거체 쑤여 두심해. 어? 어디 전화? 아리스버버 발카치온.
0: ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne

0: şimdi zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Kaç et?
1: Aa, kusura bakma Ali, görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındın gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatında yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
1: R harfi.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor. Hop.
2: Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size, sabır olacak.

0: veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzur.

0: Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif Baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuk.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Yok yahu. Çam sakızı çoban armağanı bir deyimdir.
1: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
2: Hmm, anladım.
0: Ben yemek yapayım diyorum.
1: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
0: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
1: Uf deme. Kıymalı mı?
0: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çay da iyi gider.
1: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
2: Sen ne götüreceksin hocam?
1: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
2: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
0: Üzülme bir Emin. Sen zaten ev sahibisin.
2: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
1: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
0: Evet, bence de.
1: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
0: Beni de kitaplar bekler.
2: Olsun. Yine de bir şeyler...

0: Sadakallahu lazim. Harun, hey, sana diyorum Harun.
1: Ha, bana mı dedin?
0: Yok, İsmail'e dedim.
1: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni. Sana dedim tabii.
1: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
1: Deme zaten. Kafamda deli sorular var.
0: Belli. Bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
1: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
1: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
1: Şey, aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
1: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
1: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
1: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
1: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
1: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
1: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
1: Bir dakika ya. Biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
1: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
1: Kitaplar Emin. Kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
1: Bak şimdi. Bak şimdi. Rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
1: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
1: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
2: Yok artık.
1: Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
1: Tamam, tamam. Sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
1: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
1: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
1: Ha, tamam. Bilmem.
3: Tesbih.
1: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Aa, tabii ya. Ama nasıl?
1: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
1: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz.

0: kendi emeğimiz olmalı. Ne?
1: Diyorum ki...
0: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmazda buluyoruz.
1: Hadi. Güzel fikir aslında.
0: Hayır.
1: Ama daha söylemedim bile.
0: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
1: Merak etme. Güzel olacak.
0: Işıkları yaksana.
1: Yerini bulamıyorum.
0: Hemen kapının yanında.
1: Sanki kapıyı görüyorum.
0: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
1: Ya sen açsana o zaman.
0: Şşt, nereden çıktın abla ya?
2: Siz çağırdınız ya.
1: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
2: Sizi korkutmak istedim.
0: Başardın da.
2: Ay bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yok, gizli falan değil. Hakkı Baba'dan izin aldım.
2: Niye gece geldik o zaman?
0: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı Baba çalışıyor.
1: Hadi hadi oyalanmayalım, başlayalım.
2: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Ha, bilmem.
1: Bilmem mi?
2: Ya niye geldik o zaman buraya?
0: Şey, Hakkı Baba tarif etti ama bakalım yapabilecek miyim?
1: Yaparsın yaparsın, inanıyorum sana.
2: Ben de. Galiba yani.
0: Of. Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
1: Emin misin?
2: Gözünü seveyim, evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
1: Aynen ya.
0: Üf, tamam ya. Neyse, hadi bismillah. Allah Allah. Neden olmadı?
1: Hadi tekrar deneyelim.
0: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
1: Süper fikir. Hadi gidelim.
0: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
1: Ne ısrar edeyim? Kafama taş fırlatmana mı?
0: İyi be.
2: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
1: Olur.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
0: Kıldım.
1: Niye abdest aldın?
0: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
1: Vay uyanık.
0: Neyse hadi gidelim artık.
3: Gençler selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
3: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana. He.
2: Ne var ya?
0: Kadınlar anlar bu işlerden.
3: Bence de.
2: Tamam.
1: Sen bize yetişirsin.
3: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
2: İnşallah.
1: Amma bozuldum orali.
0: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
1: Neyse. Hadi biz gidelim.
0: Aman ne komik.
2: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
4: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
2: Fatma abla. Ben de sevindim.
4: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
2: Olur.
0: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
1: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
0: Ne komik.
1: Tamam ya. Hadi başlayalım.
0: Bu da ne?
1: Yuh. Kağıt işte görmüyor musun?
0: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
1: A4 kağıdı.
0: Of ya.
1: Tamam tamam alıp bakalım işte.
0: Ya Hakkı Baba'nın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
1: Aa kağıtta bir şey yazıyor.
0: Demek ki özel değilmiş.
1: Peki ne yazıyor?
0: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
1: Süper.

0: İşte. Aynen dostum, süper.
1: Dün gece nasıl görmedik bu kağıdı biz?
0: Bilmem.
1: Her neyse, hadi yapalım artık tespihi, geç kalacağız.
2: Ay. Selam.
1: Of abla ya, bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
2: Hadi hadi, uzatma. Yetiştin mi?
0: Yetiştin Zehra abla, yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
1: Kafaları koruyun gençler.
0: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
2: Sıkıntı yok gibi duruyor.
0: Aynen.
3: Yaşasın.
0: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
4: Avize işi tamam.
5: Börek işi de.
0: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
4: Aa, ne kadar güzel.
5: Maşallah size. Demek Hakkı Baba'nın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
1: Hakkı Baba'nın yazdırdığı mı?
5: Şey, pot mu kırdım?
6: Sürprizi bozdun diyelim.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba. Tahmin etmeliydim.
6: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
2: İşin çoğunu Emin yapmış olsa da biz de yardım ettik.
6: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
4: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
2: Evet ya.
6: Hadi çocuklar, oyalanmayalım. Yemekler soğudu.
4: Evet ya. Şu tepsiyi Fatma'nın elinden almamak için kendimi zor tutuyorum.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim, beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri, benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Don't shoot!
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum, evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
8: Oo, neler oluyor? Köftelerim!
5: Bu ses de ne?
3: Komşu, komşu!
5: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
6: Kim o?
8: Dostum, köfteler zıplıyor.
6: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
5: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
3: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
6: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
6: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
8: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
6: Oy, bu ne kokusu böyle?
5: Nefis!
6: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
7: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
8: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
0: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
8: Oo, çok üzgünüm, düşünemedim ama birlikte yiyebiliriz.
6: Hey! Durun, Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
6: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
3: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
6: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
9: Komşum, tuzu uzatır mısın?
5: Tabii ki komşum.
6: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
8: Afiyet olsun Kıpır.
7: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer. Komşum, komşum, komşum.

0: İncilerim, şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
5: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.

0: önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin kapar.
1: Aferin incilerim.
2: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
3: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
4: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
0: Aa, ikisi aynı resimler.
4: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
5: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
4: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
6: Öğretmenimiz ne demişti?
7: Önce bak, sonra gör.
5: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
0: Hey!
5: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
6: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
7: Bakıyorum. Ah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
3: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
4: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım gördüm. Bir de şemsiyesi burada var.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. O kadar bağırmasan ne var sanki?"
1: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
3: "Evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi.
1: Dedi. Ayla güldü buna.
2: Doğru.
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
2: Eyvah! Ya Ayysa?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
0: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır.
1: Demişti.
0: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
3: Bir şey yok galiba,
1: dedi Bera.
3: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
2: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordun? Eminim şu an nereye gittiğinden haberin bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Denizi de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun.

0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar Neşe'yle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
1: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar," dedi.
0: Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı. Ve yataklara geçildi.
2: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki.

0: Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
2: He? Al sana.
0: Ceviz veririm.
2: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirciğim. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektim gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedik.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana.
2: Hop. Araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım, sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne demiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz, sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
4: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin.

0: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
1: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
0: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Sangır sangır sangır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğruya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
4: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
3: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
1: Ama ben elmas demedim ki.
3: Dedin.
1: Demedim.
3: Dedin.
1: Belki de elmastır dedim.
3: Tamam işte, ben de inandım.
1: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım.

0: aldın. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
1: Haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
0: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
1: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
0: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
1: Köfte olur seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız?
7: Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
2: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
5: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
6: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
5: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
6: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
5: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.
1: Tabii durmayı da bileceksiniz.

0: Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
4: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Beli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
4: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
5: Ne? Namaza mı çağırıyor?
4: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
5: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
0: İşte bu!
1: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
5: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
3: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı.
0: Ve yine gol!
1: Yine kaybedeceğiz.
2: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
3: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
3: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
7: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
2: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
2: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı?
1: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağ mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi.

0: Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
3: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
4: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
3: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
4: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonumu mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
4: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
4: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
4: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
4: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın, geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
4: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
4: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
4: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
5: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
6: Emel.
5: Adem.
6: Buraya ne olmuş böyle?
5: Dün böyle olmadığına eminim.
6: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
5: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Halam, halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için

0: kurtarmanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
0: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
2: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
2: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.
0: Hahahaha.